0: Baba ben ne yapayım?
1: Baba
0: sen kim prezent?
1: Kim prezent?
0: Nasıl? Ara hadi ben sayayım tamam.